0: bir ola vurar can içinde. Buz senin sled altında.
1: Westküste FM in Heide auf 105,2.